bra. İşten tutya, işten tutya, bir sol toplet var binden aşende. Tilde o ve nasıl yok? Apadra, apadra.